0: Hiçka seni görmez. Uyudum eve gittim. O zor baş koydum ben abi. Dünya böyle bir kayılığın boku koyuna ki zor zor zor zor abi mesela. Yani bas kod, bas kod azaneci yakın. Bas kod azaneci basa diye. Radyo Yadihu.
1: Radyo Yadihu. جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یا دهوک.

Radyo Doğu, JDR PGH, Dengu Basen, Razgoya. Dirijya Dengu Basa, DHT 5G Şkirin.

0: Kısık görünürüz. Uyumaya gelirken o zor baş potimine dair. Dünya böyle bir ülke yılın bu oyunu ki zor zor zor rabı mesela. Yani bas kod, bas kod azane çi yakın. Bas kod azane çi basar diye.
1: Radyo Duru, Lisar Pelin, 88.5, 88.5 FM, Gohdariye Biken. Radyo